bana afarafani gloto gubunu metel ocha joglotu kidiglo tople gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hanipa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglotu.

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, or Chajogulotua, Idigulotople, Gubunu, Crani, Tulidi, Itumo, Medunga Noro, Idigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a battery, Sonsoni, Mimbunu, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Alo Aquadogo, the Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu ngeklani ilol maso tabenle ndinku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa malayi ganga igbala iyero malayi ganga igbala gipara gnasu ibusu numero ibusi si ibusu sonu udi busu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ikbala mesubana gani ikbala giye roa yame jime fata guno gunu fo la fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu sama ka kajangwa sorwa fak balimbie fetu gay alo boy chatema nono malakal ganim biesu meyi ganim igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochajo aloto anyro ichija gango aloto li anyro ajabunu atang fala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na fala fani.